Chimbe nyongo wapo magambe. Ebya bode byakoze ekiro gy'ebiri. Tuli kurubogola simbe mporogome yedembe tuli

chuna liyoku mpimpi yao. Wewe njagala bana bali mu vibe, bana bali mu kunyimirwa chigunda, njagala kunyimbira mu kayimba kano.